tene wikla kale gungko genchi ma nyinya re ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu u ku ile ba se ke re to ku gendere re ne ye ku tu bo bia kwe te u lu tu le ke che che eni yoro ku be se u ku yi pu ko nu le yo u ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju bete mu ni e ku ru ru ju bete mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku yi ke atakpa me anake mu ne ke len ke pulo puru ru be kende be kende kula sokode mu ne ke len ke pulo da pangu mu ne ke len ke ko ke ti le ri chi vie mu ne ke len ke pulo mu te mu le etini ne i ke fela ke fwe bi kwe bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu u ku yi sa ka lo la ne ye e u fa le ke ta yi te ke u le fu kara mu ne ke len ke pulo mu lo me mu mu ye mu na pa le u ku yi la bwe ri ke mu tu mu ya woro le mu le ke bu nke tu bu we la nya re bi re u wo ku re di ri wo nya re bi re lo chung ku lu kwe we sa u lu ru re abai mu na faru we la yi la we le mi